0: Evet, evet. Evet. Ama eksiğim bu oyun okulu.
1: Last unit on response, you're unreadable.